0: Seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

kalalım, yine uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim.

eski zaman masalları anlatır. Hüznümü huzura dolarsın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hazır değilim, sana gelemem, zamanım var, mi bildiğim var.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
5: 0543 746 37 54
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

0: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 3 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun toplantı yok demesine rağmen mutlak butan kararı sonrası grup toplantısı yapıldı. Grup toplantısında yoğun katılım dikkat çekiyordu. Katılımcıların hain Kemal sloganları attıkları duyuldu. Özel ise sloganlara müdahale etti. Arkadaşlar, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kalındığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur ifadelerini kullandı. O yüzden lütfen bu salonda, bu yüce çatı altında bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik kuracağımız cümleleri bekleyelim ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki açıklamalarından bir bölümü sizlere aktaralım. Bakalım Özgür Özel neler demiş, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Bizim kurultayımızda da ilk kez Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. Arkadaşlar, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.

Efendim, birinci sayfa programı radyonuzda devam ediyor. Sizlere sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu cephesine. Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'de yaşanan sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim. Haftalardır konuşulan o kritik gelişme nihayet resmiyete döküldü. Mahkeme kararıyla göreve atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun merakla beklenen yeni Merkez Yürütme Kurulu, yani kamuoyunun bildiği adıyla A takımı açıklandı. Yeni listeyi kameralar karşısına geçerek duyuran isimse CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu. Ancak Sarı'nın açıklamalarında sadece isimler yoktu. Partinin içinde düştüğü hukuki labirenti de net bir dille özetledi Sarı. Müslüm Sarı'nın açıklamalarına baktığımızda mevcut hukuki durumda herhangi yöntem kullanılırsa kullanılsın şu aşamada bir kurultay yapılma şansının olmadığını söyledi. Sarı, karar henüz kesinleşmedi, önümüzde bir yargıtay aşaması var, üzerinde tedbir kararı olan bir zeminde ister imza toplansın, ister genel başkan karar alsın, o kurultay toplanamaz ifadelerini kullandı. Parti sözcüsü Sarı, kurultaya karşı olmadıklarını, hatta bunu yapmayı kendilerinin de istediğini belirterek, muhalif kanada da şu çağrıda bulundu, arkadaşlarla diyalog içinde bu sorunu çözmeye hazırız ifadelerini kullandı. Müslüm Sarı ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu hedef alınarak atılan hain Kemal sloganları üzerine açıklamalarda bulundu. Sarı bu duruma tepki gösterdi. Ben bu arkadaşları gerçekten CHP'li olarak görmüyorum, yakışmayan sloganlar izliyoruz ifadelerini kullandı. Ve gereğinin yapılacağını belirtti eğer CHP'lilerse dedi. Manzaraya şöyle bir baktığımızda aslında durum oldukça net. Bir tarafta mahkeme kararları ve yargıtayı bekleyen hukuki bir kitlenme, diğer tarafta ise sokaklara taşan ciddi bir parti içi tepki var. Sözcü Sarı, diyaloğa hazırız diyor ama hukuk dur derken siyasi hırslar yürü dediğinde ortaya çıkan bu düğüm nasıl çözülecek merak konusu. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Kısa bir aramız olacak. Birinci sayfa günün diğer sıcak başlıklarıyla kaldığı yerden az sonra devam edecek. Radyonuz açık olsun efendim.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da ateşkes sağlayıcı açıklamasına rağmen İsrail ordusu saldırıya geçti. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İsrail ordusu Lübnan'da farklı noktalara da operasyon düzenleme tehdidinde bulundu. İran tarafından bir açıklama var. İran, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 24 geminin devrim muhafızlarıyla koordineli şekilde geçtiğini kaydetmiş. İsrail'le Arap medyasından açıklama yapıyor yetkililer. Dışişleri Bakanlığı'nda doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatte 09 civarında başladığı belirtilmiş, Amerika ile İran arasında, değerli dinleyenler. İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması deniliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri için kurduğu Fas Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği kaydedilmiş. Hürmüz'den son 24 saatte 24 geminin geçtiğini de aktaralım. İsrail Trump'ın kararını tanımadı ve Lübnan'ı vurdu deniliyor. Lübnan'a İsrail tarafından saldırılar devam ediyor. Netanyahu, İran'ın ödediği bedel çok ağır ifadelerini kullanmış ve detaylara yer verilmiş. Orta Doğu'daki sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince. Biraz sonra diğer sıcak gelişmelerle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

Evet, devam ediyoruz. Amili futbol takımımızın nihai 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. 26 kişilik kadro açıklanırken aday kadroda olup da çıkarılan isimler de netleşti. Amili futbol takımımız ilk hazırlık maçında Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti değerli dinleyenler. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Siyasette devam ediyoruz. İç siyasette devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür dedi. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi. Bahçeli ayrıca mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vakti itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından kısa bir bölüm aktaralım, sonrasında devam edeceğiz birinci sayfaya.
5: Siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçilmektedir. Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

Mutlak Butlan'la göreve atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MK listesi duyuruldu. Müslüm Sarı tarafından açıklandı. MK listesinde Kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık da yer aldı. Uyanık geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından tartaklanmıştı. O görüntüler sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu değerli dinleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı zor durumdaki mükelleflerin taksit yükünü hafifletmek amacıyla %39 olan tecil faiz oranını düşürmeye hazırlanıyor. Vergi ve SGK prim borçlarını kapsayan yeni taslak kapsamında 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. Daha yüksek tutarlar içinse kademeli bir teminat modeli uygulanacak deniliyor değerli dinleyenler. Samsun Adliyesi'nde görülen kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Olayda sinir krizi geçirerek İntihara kalkıştığı belirtilen bir kadın hastaneye kaldırılırken olaylar sonrası polis ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı değerli dinleyenler. Mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler ard arda sürüyor. Bu kapsamda Alevi yurttaşlar açısından sembolik bir öneme sahip olan Hacı Bektaş ilçesinde daha önce adının verildiği kültür merkezinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının kaldırıldığı haberi var. Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi olarak isimlendirilmişti. Görüşme sonucunda Hacı Bektaş Belediye Meclisi kararıyla Kılıçdaroğlu'nun adının kaldırılması kararlaştırıldı. Yapılan oylamada bir üyenin çekimser kaldığı, bir üyenin red oyuna karşın çoğunlukla bu kararın alındığı belirtiliyor. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Kaim'in karara çekimser kaldığı da öğrenilmiş değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Mahkemenin mutlak kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Merkez Yürütme Kurulu listesinde yer alan Necdet Saraç'ın mutlak butlan kararına ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmeler gündeme düştüğü Saraç katıldığı bir televizyon programında kararı hukuki olmayan siyasi iktidarın istediği bir karar olarak dile getirmişti. Parantez programında Halk TV'de İrem Sansak'ın programında açıklamalarda bulunduğu Necdet Saraç, gazeteci Necdet Saraç açıklanan MK listesinde yer almıştı da sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak yer almıştı. Gazeteci yazar Necdet Saraç geçen hafta Halk TV'de yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ortada hukuki olmayan bir karar var, tümüyle siyasi bir karar demişti. Necdet Saraç'ın açıklamalarından bir kısmı dinleyelim. Geçtiğimiz hafta Halk TV'de yaptığı açıklamalardan bir kısmını dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz.
1: Ortada hukuki olmayan bir karar var. Tümüyle siyasi bir karar var. Biz bu siyasi kararları uzunca bir süredir Türkiye'de yaşıyoruz. Birebir tanıklık ediyoruz. Mutlak butlan kararı da çok net siyasi bir karardır. İktidarın arzuladığı bir karardır ve bu arzunun arka planında mümkün olduğu kadar CHP içindeki tartışmayı derinleştirmek

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Yine bir diğer haberimize göz atacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak tekrar görevine iade edildi. Aplak için düzenlenen görevi iade töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, "Evine yuvana hoş geldin Hakan Aplak. Daha İstanbul için yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler ve bir fotoğraf paylaşılmış göreve iade töreninden. CHP Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel hakkındaki FETÖ imalarına tepki gösterdi. "Sayın Özel'e Fethullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi Cihaner. Sözlerindeki sinsice sızan FETÖ ajanları gafiller kimlerdir ifadelerini kullandığı böyle bir soru yöneltmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Cihaner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Enis Uludemir'in Özgür Özel'e yönelik iddialarına dair bir meczubun tutarsız suçlamaları, saçmalıkları ifadelerini kullandı. "Fethullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir," dedi. Cihaner, "Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum," ifadelerinde kimi kastettiğini açıklaması gerekiyor ifadelerini kullanmış.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Haziran'da bu hafta sonu olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor Fenerbahçe Spor Kulübü ve genel kurulda başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor. Teknik direktörlük arayışları da sürüyor hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi tarafından. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Napoli'den ayrılan Antonio Conte'ye devretmek istediği iddia edilmiş. Yine Hakan Safi'nin dünya futbolunun önemli isimleriyle bir araya geldiği ve transfer çalışmalarını devam ettirdiği aktarılmış. Yine keza Aziz Yıldırım cephesinde de aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç, CHP 38. olan Kurultay soruşturmasında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek deniliyor. Değerli dinleyenler, bir başka haberimizin detayıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile görüştü. Ümit Karan tahliye edildi. Acun Ilıcalı hakkında karar beraat etti denilmiş. Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis sistemi deniliyor. Bu haberin detayına bakalım. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldığı aktarılmış değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminleri aktaralım. Ülkemiz geneli bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında seyrederken diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde tahmin edilmekte. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esiyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı var. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra görülecek ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli ve aşırı kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekiyor. 3 Haziran 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi mikrofon başında radyonuzdan aktarmaya çalıştık değerli dinleyenler. Yarın 4 Haziran sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız birinci sayfa programıyla. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece. Orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün hava parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Orta şiddette yağmur etkili olacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece, orta şiddette yağmur görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Niksar Kaymakamlığı, Belediyesi ve Nidost İşbirliği ile 7 Haziran'da 23. Keltepe İzci Yürüyüşü düzenleniyor. Katılımcılar profesyonel rehberlerle zirveye güvenle yürüyecek. Tokat Valiliği, olumsuz hava ve su taşkını riskine karşı tahliye ve eğitim kararlarını güncelledi. Bazı okullar taşındı, tahliye tedbirleri kısmen kaldırıldı veya devam ediyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. olağan kurultayında 115 delegeden ıslak imzalı belge topladı. Bu belgeleri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini ve delegelerin Özgür Özel'i desteklediğini açıkladı. ABD'de nükleer sırlarla bağlantılı 11 bilim insanından Melissa Casias'ın cesedi New Mexico'da bulundu. FBI ve Kongre gizemli ölümlerle ilgili soruşturma başlattı. Casias'ın ölümü ve diğer vakalar arasındaki ilişki araştırılıyor. Mersin Toroslar'da otomobil sürücüsü belediye otobüsünün önünü kesip camını kırdı. Sürücünün ehliyeti iptal edilmişti. Polis 420 bin lira ceza kesip adli işlem başlattı. Araç 2 ay men edildi. Didim ilçesinde sürücü Kezban Nur Karakaya'nın kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kezban ve yolcu Özlem Erişkin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ikisi de hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlattı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde HP tartıştığı eşi Arzu P'yi odunla döverek öldürdü. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gidip inceleme yaptı. Zanlı kaçtı. Yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Spor.
2: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adayı olarak transferde Ademola Lukman'ın yanlış tercih olduğunu belirtti. Kulübün ruhunu yaratmak ve santrfor transferi öncelikli hedefleri arasında. Al Nassr'da yıldız Kingsley Coman 16 gol ve 12 asistle dikkat çekiyor. Avrupa'ya dönmek isteyen Coman Galatasaray'a önerildi. Juhon Duran ise Türkiye'ye dönmeye hazır. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Robert Lewandowski ile yıllık 15 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı görüşmeler son aşamada.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6.664 lira 29 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de en amütün ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Sibel Tüzün'le yaptık. Anlamadın değil mi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Özge Biroğlu ile devam ediyoruz. Küf, hoş geldiniz. Oyo.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Serdar Ortaç, İlaç Radyonuz'da. Hoppa. Bakınız, 100 yılın derbisi. Ya da 100 yılın demeyelim, 100 yıllık derbi. 100 yıl az bu arada. Kadınlar mı daha çok dedikodu yapar yoksa erkekler mi? Mesela nedir? Hani aldatma konularında falan hep ne diyor? Ne diyoruz? Hani biz erkekler olarak adımız çıkmış 9'a. İnmiyor 8'e. Yani bir defa yapışmış efendim, erkek milleti değil mi? Sözü. Biz nedir? Hep şeyi söylüyoruz. Hani arkadaş, eğer farklı bir cinsel tercihi yoksa bunu yapabilmesi için doğal olarak bir kadın da olması gerekiyor. Otomatik olarak zaten oranlar birbirine yaklaşıyor dedik. Yıllarca bunu açıklamaya çalıştık bilimsel olarak. Matematik kullandık, geometri kullandık. Ondan sonra sosyoloji kullandık. Hepsini böyle birleştirdik. Bir dünya araştırmaya baktık. Ve zaten bilimsel olarak da bu iş %50'ye %50 çıktı. Hadi %51'e 49 olsun vesaire falan. Aynı şey dedikodu için de geçerli. Dedikodu da mesela yapışmış efendim kadınların üzerine. Kadınlar dedikodu yapar diye. Lakin bakalım öyle mi? Kadınlar mı daha çok dedikodu yapar yoksa erkekler mi? En son neyin dedikodusunu yaptınız sevgili dinleyenler? Yani dedikodu demeyelim ona. Hani bilgi alışverişi de diyebiliriz. Bilgi paylaşımı. Şimdi doğal olarak hani iki kişiysen mutlaka diğer kişilerden bahsediyorsun. Yani bir arkadaş ortamında falan bahsediyorsun. Zaman zaman gömüyorsun. Bunlar oluyor. Şimdi hani dedikodunun önüne geçebilmek. Ha şeydir bak, iftira atmak başka bir şey. Dedikodu yapmak iyi bir şey mi dersen? Ya değil de. Hani onu bilgi alışverişi olarak düşündüğün zaman çok da zararı yok. Çoğu insan dedikodu sevmem, hiç dedikodu yapmam dese de bu ben mesela hiç hayatta nefret ederim dedikodu yapmaktan. O onunlaymış, bu bununlaymış. Hiç dese de bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz demiş. Özellikle bizim toplum yapımızın sosyalleşme anlayışında dedikodu çok yaygındır. Aranızda hayatında en az bir kez mi? Aranızda hayatında en az bir kez kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha çok dedikodu yaptığını sorgulayanlar olmuştur demiş. Bakın cevap ne? Ben şunu söylüyorum, dedikodunun kralı erkek masalarında dönüyor. Bak net söylüyorum size bunu. Ha biz şey yok, hani bizde mesela nedir? Erkeklerde şu fark var sadece, çekememe durumu. Hakim. Nasıl söylemek lazım? Yani erkeklere çekememe durumu hakim değil. Yani o şey değil. Hani biz direkt gömüyoruz. Aslında dedikodu geleneksel dönemlerde günümüzde olduğu gibi olumsuz bir anlama sahip değildi diyor. İşte bu da vicdanımızı rahatlatmaya. Dedikodunun eski kullanım amacına baktığımızda kimin kötü, kimin iyi olduğu, kime güvenilemeyeceği veya kimin saçma sapan konuştuğu hakkında sosyal olarak bilgi toplama ve aktarma biçimi diyebiliriz. Bak bilgi toplama ve aktarma diyor. Tamam geçelim, biz sarıda gelelim. Bak mesela 17 ve 18. yüzyıllarda erkeklerin İngiliz kahvehanelerinde zekalarını ve entelektüel yeteneklerini sergiledikleri sohbetler, yani bir nevi dedikodular demiş. Ciddi sohbetler kategorisine dahil edildi. Bak dedikoduya bak. Ciddi ama ciddi baya hararetli oluyor. Tamam bazen mesela gülüyorsun, eğleniyorsun eyvallah ama ne çok ciddi konular hakkında da dedikodu yapıyoruz. Mesela çok enteresan tiyolar alabiliyoruz konuştuğumuz kişi hakkında. Ya bunlar da var yani. İşte tam da diyor bu noktada bir psikoloğun yaptığı araştırma da aslında dedikodunun erkekler tarafından politik bir söylem olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Siyaset konuşuyoruz. Çünkü genelde erkekler ben dedikodu yapmam ama diyerek dedikodu üzerine konuşmaya devam ederek aslında dedikodu yapıyor. Böylece erkekler bunu stratejik ve ideolojik bir araç haline getiriyor. Yani aslında erkekler yaptıkları dedikoduyu başka sohbet türü olarak tanımlayarak yaptıklarının üstünü örtüyor gibi de düşünebiliriz demiş. Efendim? Yani diyor ki kısacası yapıyorsunuz abi bu işi diyor. Şimdi burada orandan bahsetmiş mi ona bakalım.
Bak kadınlar da erkekler de dedikodu yapar ama fakat diyor dedikodu yapma amaçları birbirinden farklıdır. Kadınlar neyin, sevgili kadınlar neyin dedikodusunu yapıyorsunuz? Neler var sizde? Şimdi son bilgiler neler? Aa, o kadını biliyorum ben de ya. Evet evet gördüm. Söylediler bana onu, söylediler. 2230 kişiden oluşan katılımcı grubuna anket çalışması uygulanıyor. Ve ankette katılımcılara bir arkadaşlarına tarif ediyormuş gibi yeni tanıştıkları birisini tarif etmeleri isteniyor. Bunun üzerine ortaya çıkan araştırma bulgularında kadınların ve erkeklerin aynı oranda dedikodu yaptığı tespit ediliyor demiş. Bak %50'ye %50'ine. Haberin başında demiştik ya. Hani erkek milleti değil mi lafı her ne kadar bize artık yapışmış olsa da dedikoduyla alakalı da kadınlar dedikoduyu sever lafı kadınlara yapışmış bir halde. Sonuç olarak baktığımızda %50 %50 olarak oranlar karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi belki biraz konular farklı olabilir. Anlatılan şeyler farklı olabilir. İfadeler farklı olabilir. Yaklaşım tarzı farklı olabilir. Ama sonuçta dedikodu mudur? Evet, dedikodudur.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Yeter radyonuzdaydı. Yani ses derken yorum anlamında. Şimdi mazisi vardır mutlaka da ben yenileri çok takip edemiyorum biliyorsunuz. Biz yenileri takip etme konusunda biraz geride kaldım ben. Birkaç tane var böyle sevdiğim falan. Onlardan gidiyorum ancak. Efendim dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı diyor. En zeki 100 ülkesi. Şunu söyleyeyim, listede varız. Fakat liste biraz enteresan. Şimdi dersin ki ya ben bu listede birinci olmam lazım diye. Hani gönülden o geçer yani, birinci olmalıyız diye. Adama sorarlar neden diye. Bu çok doğru. İkincisi, şimdi birincilere falan baktığımız zaman bir şey var o. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şey var orada. Dünyanın nüfus, dünya nüfusu üzerinde araştırmalar yapan. Ne bu? Ha tamam, en zeki ülkeleri açıklandı demiş. Zeka testlerinde alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye'de yer aldı. Niye, daha önce yer almadık mı? Bakın işte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri denmiş. Yüzden geri saymaya başlıyoruz. Böyle tabii tamamını saymayacağız da mesela. Yüzüncü sırada yani en... Nasıl demek lazım? Yani zeka konusunda yüzüncü sırada olan. Şimdi sonuçta bu ilk yüz. Bunun gerisi de var. Son sırada efendim Senegal var. 60'mış IQ ortalaması. Mesela bakalım. Enteresan ülkelere bakayım. 99'da mesela bildiğimiz yani şeyde tanıdık gelen ülkelere. Mesela 99'da Etiyopya var. 61 IQ ortalaması. Şöyle çıkalım yukarılara doğru. Genelde böyle şey Güney Afrika ülkeleri falan var. Ganalar, Kamerunlar. 90'da Güney Afrika var mesela. Bangladeş 84'te. Katar 83'te. Ulan hem 83 sıradasın hem de bu kadar... Demek ki parayla zeka tam olarak aynı şey değil. Hani illaki zeki olan da para olacak diye bir şey yok. 78'miş efendim ortalaması. Mesela 81. sırada Afganistan var 80 ortalamayla. 80 IQ. Bakalım. 71. sırada Birleşik Arap Emirlikleri var. 83 ortalaması. Bak 70'te Brezilya var mesela. Brezilya 70'in sırada. En zeki ülkeler sıralamasında. Mısır 67. Arnavutluk 65'in sırada. Karadağ 64. Kuveyt mesela 62. sırada. Irak 59. Bermuda 53. sırada. Arada çok enteresan ülkeler de var mesela. Şili 51. sırada. Bak Sırbistan 50. sırada, 89 IQ ortalaması. 49. sırada Tayland var, 89. 48. sırada Türkiye var efendim. IQ ortalamamız 89 çıkmış, haberiniz olsun. 89 IQ ile en zeki ülkeler sıralamasında 48. sırada Türkiye. Arjantin bizden önce mesela. Romanya bizden önde. Şimdi burada diyebilirsin ki ya tamam evet hani olabilir mi? Olabilir. Ama şimdi bak listeye baktığımız zaman 44'te Yunanistan var. 45 mesela Bulgaristan. 45 Bulgaristan, 44 Yunanistan. İsrail 40. sırada. İsrail hani seversin sevmezsin o başka bir şey ama hani zeka durumunda mesela zekidirler yani. Bak seversin sevmezsin o başka, onu geç. Ukrayna 36. sırada. Rusya mesela 34. sırada. Rusya'yı 34'e koymuş en zekiler listesinde. İtalya 31. Bak Amerika 27. sırada. Amerika Birleşik Devletleri yani dünyanın süper güçlerinden bir tanesi. Ne de çok zeki olmasını beklersin. Demek ki o kadar hamburger de iyi değil. Biraz organik beslenmek gerekiyor. Yani yediğine, içtiğine, ekmeğe falan dikkat edeceksin. 26'da Fransa var. 25 Avustralya. Danimarka 22, Lüksemburg 21. Bak Birleşik Krallık 16. sırada mesela. Belçika 14. sırada. Almanya 15. sırada. 13'te Kanada var. 12 Finlandiya. Bak artık tanıdık ülkeler. 11 İzlanda. Çin 6. sırada. Kuzey Kore 9. Japonya 5. Bak 1'e doğru geliyoruz. 1 çok enteresan. Japonya 5. sırada 105 IQ ortalaması. Oğlum 100 üzerinden 105 mi oluyor? Nasıl oluyor bu?
Hong Kong 2. sırada 108. Dünyanın en zeki ülkesi hangisi biliyor musunuz? 108 IQ ortalamasıyla Singapur. Oğlum ne yaptınız lan? Nasıl başardınız bunu? Singapur dünyanın en zeki ülkesi arkadaşlar şu an. 108 IQ ortalamasıyla. Şimdi bu durum bence savaş sebebi de olabilir. Ben mesela Amerika yerinde olsam, Rusya yerinde olsam, bundan sonra okları mesela bir Singapur'a çeviririm. Ne oluyor orada, neler bitiyor, neler dönüyor diye. Bu halk ne yapıyor diye bir inceleme heyeti falan gönderirim yani. Dedi ki orada hiçbir şey olmasa bile bir şey var orada yani. Singapur ne ya? Yani mesela dünya için ne yapmış olabilir bugüne kadar? Bak Japonya'yı biliyoruz. Hani teknoloji, bilim falan filan. Kuzey Kore nedir? Kuzey Kore'de miydi o şey? Onların hasta bir tane şeyleri var ya, devlet başkanları. Kim Jong-un. O var mesela. Hani az çok şey, başa bela olan insanlar. Rusya'yı biliyoruz, Amerika'yı biliyoruz, İngiltere'yi biliyoruz. Singapur ne ya? Neyin var da yani? Şey, hani ülke olarak hiçbir şey yapamıyorsun. Koca sene bu testlere mi hazırlanıyorsun? Hani ülke mesela, ne bileyim, devlet açıklama yapıyor Singapur'da. Arkadaşlar işte şu tarihlerde IQ sınavı olacak. Dünya genelinde birinci olmamız gerekiyor. Sorular bunlar, çalışın. Böyle bir uyanıklık mı yapıyorlar bilemiyorum açıkçası.

Mustafa Sandal Ay'a Benzer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yeni birileriyle tanışırken konuşur musunuz? Yani çok konuşur musunuz? Yoksa hani böyle ağır mı durursunuz? Yeni insanlardan kastımız böyle illa şey olarak değil. Flört anlamında düşünmeyin. Hani herhangi bir ortam, bir iş ortamı olabilir, bir arkadaş ortamı olabilir. Flört de dahil buna da hani sadece flört olarak düşünmeyin diye soruyorum. Hani böyle aktif misinizdir, konuşur musunuz? Yoksa böyle bir hani böyle ağır mı durursunuz? Hani ağır ol da molla desinler. Ben tam ağır olayım diyorum, bir gülme geliyor bana. Mesela böyle bazen çok ciddi ortamlara giriyorum. Hakikaten. O zaman bir şey olması gerekiyor yani. O ciddiyetin bozulması gerekiyor bende. Yani şeytan dürtüyor. Ya biriyle hani samimi olduğum birisiyle göz teması kuruyorum. Oradan bir şeyler çeviriyoruz böyle falan diye. Bir şey oluyor yani. Ben de rahat duramıyorum ben. Hani çok ciddi böyle şeyler falan oturuyor. Hani iş insanları falan öyle olur. Hani onların kurulları murulları bir şey olur. Gayet böyle şeydir işte açıklamalar öyledir falan filan. Ben bilim insanları yeni araştırmalarında bakınız yeni insanlarla tanışırken çok konuşmanın iyi bir şey olabileceğini ortaya koydu. Hani biz ne yapıyoruz? Çok ağır ne dedik işte ağır ol molla desinler falan filan diyoruz ya. Hani böyle o mevzu var bizde hala fakat iş öyle değil. Bilim insanları konuşun diyor. Neden konuşun diyor. Tabii ki burada abartarak konuşmaktan bahsetmiyor. Pozitif enerji verin o açıdan. Karşı taraf için iyiye işaret demiş mesela. İlk kez tanıştığımız kişilerle sohbet ederken her zaman konuştuğumuz kadar konuşmayabiliyoruz. Mesela bana da mesela böyle beklentiler oluyor ilk tanışılan ortamlarda. Hani yaptığım işten dolayı mesela böyle beklentiler oluyor ama şimdi orada kilerin bilmediği bir şey var tabii. Ben bedavayı konuşmayı sevmiyorum. Günlük hayatta da beni böyle baya baya konuşkan falan düşünürler. Evet hani ciddiyet ayrı bir şey, konuşmak ayrı bir şey. Ben hiç konuşmadan geceyi bitirebilirim. O potansiyel var bende. Neden? Çünkü alışmışım konuştuğum zaman para kazanmaya. Şimdi bakıyorsun bir ortamda konuşuyorsun boşa, bir şey yok. Ne anladım o işten? Niye konuşayım ben orada? Ben geçimimi bu işten sağlıyorum. Konuşarak sağlıyorum. Başka gelirim yok. Hani yatlarım, katlarım, ne bileyim devre mülklerim vesaire falan filan yok. Ben konuşunca para kazanabiliyorum ancak. Konuşamasam bittim. O yüzden hani para kazanmadığım ortamda da boşa sermayeden yemek istemiyorum. İlk kez tanıştığımız kişilerle sohbet ederken her zaman konuştuğumuz kadar konuşmayabiliyoruz demiş. Bunun sosyal açıdan pek çok sebebi olurken bilim insanları aslında bu durumun yanlış bir şey olabileceğini ortaya koydu. Science Journal'da yayımlanan yeni araştırmaya göre yeni tanıştığınız kişilerle fazla konuşmak aslında karşı taraf için iyiye bir işaret olabilir demiş. Bilim insanları yaptıkları araştırmada 116 gönüllü katılımcıya yeni bir kişiyle konuşurken normaldeki konuşmalarının %30'u, %40'ı, %50'si, %60'ı ve %70'i kadar konuşmalarını söyledi. Ortaya çıkan sonuçlar daha fazla konuşmanın sizi karşı taraf için daha beğenilir kıldığını gösterdi. Ama bundan mı beğenilmiyoruz diye. Olabilir ha. Şey ama ne kasıntı falan filan diye olabilirler ha. Bununla birlikte bilim insanları insanların yeni bir kişiyle tanışırken sahip oldukları farklı bir yanlış düşünceyi de ortaya koydu. Araştırma insanların etkileşim kurduğu kişilerin kendileri hakkında aşırı incelikli olmayan genel izlenimler oluşturmayacağını düşünmeleriydi diyor. Ney? Ne yapmış bilim insanları? İnsanların yeni bir kişiyle tanışırken sahip oldukları farklı bir yanlış düşünce. Neymiş o yanlış düşünme? İnsanların etkileşim kurduğu kişilerin kendileri hakkında aşırı incelikli olmayan genel izlenimler oluşturmayacağını düşünmeleri. Ben hiç böyle bir şey düşünmedim. Yani böyle bir şey düşünemem, unuturum çünkü karıştırırım. Ben bir şey düşünecektim deyip. Ne düşün? Aşırı incelikli olmayan genel izlenimler oluşturuyorlar şu an. Çok konuşun ama abartmayın demiş bak. İşte bu önemli olan kısım bu. Abartmamak. Bir de şey vardı mesela sürekli böyle lafa girmeye çalışanlar. Hani ben. Sanırsın siyasi parti lideri. Ya da sanırsın siyasetçi yani. Mutlaka o sesini duyuracak orada. O işin abartı kısmı oluyor. İtici gelen bölüm bu.
Bilim insanlarına göre konuştuğunuz yabancı kişiler sizin konuşmanıza göre hakkınızda genel bir izlenim oluşturmaya yatkın oluyorlar. Konuşmanız sizin karşı taraf tarafından ilginç veya beğenilebilir olarak değerlendirilmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla araştırma her ne olursa olsun yeni bir kişiyle tanışırken olabildiğince fazla konuşmanız gerektiğini gösterdi. Öte yandan yine ağzınıza gelen her şeyi söylemek yerine yani düz gitme diyor. Bir arada mola ver diyor. Sadece normalin %70'i kadar konuşmanın ideal olabileceğini, fazlasının yanlış izlenimler yaratabileceğini ortaya koydu. Yani hiç olmasa bile azıcık diyor bir kendini bir kas diyor, bir ağırlıkta olsun biraz diyor. Hani tamamen olmasa da bir miktar diyor olmasında fayda var diyor. Çok da yormayın diyor. Durum budur yani sosyalleşmeye devam.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: zamanın nasıl geçtiğini unutturan efsane çocuk oyunları demiş. Böyle 80'lerde, 90'larda çocuk olanlarda gözyaşları pıt olacak. Z
1: kuşağı. Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı. Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları ile beraber 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavının 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon-Bayburt Karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.
4: Spor.
3: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Saifi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ara öyle öyleyle radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman beni takip edebilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, radyomuzun sosyal medya hesaplarından yine radyomuzu da takip edebilirsiniz. Oradan da radyomuza dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Murat Edis radyonuzda, Bebeksi. Kızmak

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bu da hep kullandığımız mazeretlerden biriydi be. Bir zamanlar görecektin beni be. Ha. Hiç unutmam. Bunu daha çok biz mesela evli erkeklerden dinleriz. Sen bekarken görecektin oğlum beni. Abinin bu arada ilk sevgilisidir evlendiği kişi. Hani geçmişte başka bir numarası yok. Bu olmuş hasbelkader, evlenmiş, Allah mutlu mesut etsin. Sonra böyle bir ortam olur. Mesela bekar bir erkek orada işte ne bileyim bir şey anlatır falan filan. O hemen çıkar şimdi bekar olmak var mı? Sen o zaman görecektiniz. Abi bekardın sen zaten ama o zaman da evdeydin. Sadece sen evi değiştirdin evlendikten sonra. Olsun bekarken sen görecektin beni. Masar Fuat Özkan radyonuzdaydı. Pekala namütenayi muhabbet devam ediyor. Erkeklerin asla değişmeyen özellikleri demiş. Kadınları çileden çıkarıyor diyor. Allah Allah. Ne var efendim bizim kadınları çileden çıkaran özelliğimiz ya? Ne? Ne yaptık? Neyimiz var? Neyimizi gördük Allah'a sen? Kendi halimizde yaşayıp gidiyoruz. Erkeklerin asla değişmeyen özellikleri kadınları çileden çıkarıyor. Şey olabilir mi mesela aklıma o geldi. Çorapları yatağına at. Bak bende hiç olmadı mesela o. Hiç hayatımın hiçbir döneminde hani eşyaları... Bak bir dağınıklığım vardır yani o dağınıklık bir düzendir. Ben özellikle çalışırken mesela dağınık olmayı severim. Öyle yani öbür türlü şey hani çok düzenli bir yer olduğu zaman dokunamıyorum. Düzen bozulmasın diye çalışamıyorum o zaman. Evet, dağınıksa falan filan daha rahat böyle patata küdede falan bir çalışma ortamı iyi oluyor. Genelde benim stüdyo ortamı falan hep dağınıktır yani yayın esnasında. Onun dışında hani böyle çorapları bir yere atayım falan filan yok. Neden? Çünkü ha şu alışkanlık var bende tabii. Hani atsam da sonrasında ben toplayacağım için. Nelermiş efendim kadınları çileden çıkaran özelliklerimiz. Futbol sevgisi diyor. Ne var bunda canım futbol? Bence mesela erkeğin futbol sevgisi kadını çileden çıkarmaktan ziyade bunun tam tersi var artık günümüzde. Kadının futbol sevgisi erkeği çileden çıkarabiliyor. Evet. Kadınların fanatizmi erkeklerden net söylüyorum beter. Erkek bir de çünkü kadınlar daha böyle bir duygusal da mı bakıyor demek lazım ona. Hani net söylüyorum. Herhangi bir kadın arkadaşımla futbol tartışmayı sevmiyorum. Özellikle böyle rakip takımın taraftarıysa falan hiç girmiyorum tartışmaya. Geriliyorum çünkü. Mesela nedir işte hani kurallar var. Bu kurallara mesela tam hakimiyet gerekli. Yani offside'dan iptal edilen golü günlerce anlatmaya çalıştığımız oldu bizim. Yok hayır o gol hakem taraf tutuyor. Değil hani diyorsun offside diye bir kural var genel kural. Yani futbolda sürekli uygulanan bir kural kabul etmiyor efendim. O yüzden bence erkeğin futbol sevgisi evet çok aşırı seviyorsa ve kadın ilgilenmiyorsa kadın için çileden çıkan bir durum olabilir ama kadının futbol sevgisi erkek futbolu sevse de çileden çıkarabiliyor. Aileye düşkünlük demiş nedir bu? Erkekler genellikle kadınlara göre ailelerine daha düşkündür. Nasıl yani? Ha kendi ailesi yani anne babası. Bu biraz da şey değil mi? Ama şimdi bak böyle dediğim zaman kızıyorlar ama yani hani böyle tam olmamışlık hali değil mi bu? Elbette herkes annesini babasını ailesini sevecek. Yani sevmemesi zaten tuhaf da. Ama hani böyle artık evlenmişsin. Kendi yuvan var. Tabii ki hepsi baş tacı o ayrı bir şey. Onu tartışmıyoruz bile ama... Hani böyle buradaki mevzuyu anladım ben. Siz de anladınız ne demek istediğimi. Hani bu tip olan erkekler biraz daha hani olgunlaşma konusunda tam olarak olmamış yani. Daha dalında. Daha düşme aşamasında gelmemiş. Ham meyve. Erkekler genellikle kadınlara göre de ailelerine daha düşkün olur. Evlenseler bile her zaman onlarla birlikte olmayı isterler. Her zaman mı? Yapmayın oğlum ya. Özellikle de anneleri konusunda aşırı hassas olurlar demiş. Yok herkes için bunu şimdi genellememek lazım ama çok genellemek de doğru değil. Ya bunu hepsi için diyorsan olmaz. Eşinizin ailesine düşkünlüğü problem haline getirip onu değiştirmeye çalışırsanız bu konuda asla başarılı olamazsınız demiş. Hah araba aşkı.
araba aşkımız var şimdi sevgili kadınlar. Araba aşkımızı yani arabamızla olan ilişkimizi anlayamazsınız. Adama mesela evde temizlik yaptıramazsın ama oturur koca gün arabasını temizlemekle geçirebilir. O farklı bir hobidir o. Mesela arabalara isim koyma. Bak benim ilk iki arabamın ismi vardı mesela. Sonra bir daha geçiyor herhalde o. Mesela ilki CVD plakaydı. Adı Cavidan'dı. Vallahi bak. İkincisi LG plakaydı. Lale Gül'dü mesela onun adı. Sonra diğerlerinde artık şey. Ne derler? Hani o aşk bizde herhalde biraz nasıl derler? Ev arkadaşlığı. Moduna geçtikten sonra isim koymamaya başladık. Ama önemlidir yani araba mevzuu. Erkeklerin büyük çoğunluğu kadınlara göre arabalar konusunda daha hevesli olur. Her zaman yeni, güzel ve büyük bir arabanın hayalini kurarlar. Ben hatchback seviyorum. Öyle çok büyük olmaz. Araba sahibi ol... Çok yakıyor çünkü bir de. Araba sahibi olmayı erkekliğin bir ispatı olarak görebilirler. Yok bu yanlış canım. Bu tamamıyla maddiyatla alakalı bir şey. Durumun varsa alırsın, yoksa almazsın. Ya da durumun varsa varken almışsındır, durumun bozulmuştur. Ya da ihtiyacın kalmamıştır, satmışsındır. Buna erkekliğin ispatı olarak görmek çok yanlış. Yani çevremde bu şekilde gören olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar genellikle erkeklerin arabalar olan düşkünlüğünü anlamaz diyor. Anlayamazsınız. Eğer partneriniz bu arabayı artık değiştirmenin zamanı geldi gibi bir cümleyle size geliyorsa onun arabasına iltifat edin diyor. Yani iltifat etsen de artık o araba değişecek belli. Sen istediğini söyle. Bu yaklaşımınız onu tıpkı küçük bir çocuk gibi sevindirir diyor. Ya diye çok yanlış, çok yanlış. Bak sevgilin ya da eşin gelmiş bu arabayı artık değiştirmenin zamanı geldi diyorsa o araba değişecek. Çünkü sana bu sözü söylediğine göre onun altyapısını hazırlamış o. İşte kredi gerekiyorsa kredi. Ne bileyim yani çeşitli hesaplar mesaplar yapılmış. Araba da bulunmuş. Alınacak araba da bulunmuş. Artık ondan sonra sen iltifat mı iltifat etme bırak artık. O araba değişecek. Arkadaş bağlılığı demiş. Kadınların sosyal yönleri erkeklere göre daha güçlü olur. Tek başlarına sosyalleşebilir ya da yeni insanlarla hemen kaynaşabilirler. Ancak aynı şeyleri erkekler için söyleyebilmek mümkün olmaz demiş. Erkekler her zaman aynı arkadaş grubuyla olmaktan hoşlanır. Senelerdir birlikte vakit geçirdiği erkek arkadaşlarından vazgeçemezler. Evlenseler bile aralarındaki bağ asla kopmaz demiş. Bu kötü bir şey değil bence. Yani arkadaş grubu da iyi insanlardan oluşuyorsa hani genel olarak bence kötü bir şey değil. Dolayısıyla erkek arkadaşınızı bu arkadaş gruplarından ayırabilmeniz mümkün olmaz diyor. Senden ayrılır ondan ayrılmaz. Herkes yerini bilsin. E canım şimdi ama burada sizin de arkadaş çevreniz var. Biz ona bir şey diyor muyuz? Bir şey kötü oluyor mesela. Hani böyle bir ilişkiye başlıyorsun birisiyle. Onun kız arkadaşlarıyla senin erkek arkadaşlarını kaynaştırma operasyonları olur mesela. O biraz gerginlik yaratabilir. Çünkü hani evlilikle ilgili şey denir ya. Hani sadece kadın ve erkek evlenmiyor. Maalesef aileler de evleniyor diye birbiriyle. İşte bu flört aşamasında da sadece sen bir kadınla veya bir kadın bir erkekle flörte başlamıyor. Onun bekar olan arkadaşlarıyla diğerinin bekar olan arkadaşları da birbirleriyle flörte zemin hazırlıyor şimdi. Onu da unutmamakta fayda var tabii.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Suat Suna, Oleli radyonuzdaydı. Hani bu şarkıyı duyup da radyonun sesini açmayan da ne bileyim. Pekala, klip de çok güzeldi. Hatırlayanlarınız olacaktır mutlaka. Efendim, balayında hayatının şokunu yaşadığı denmiş. Sosyal medya bunu konuşuyor diyor. Nedir o? Oo, abi hiç mi sabredemedin ya? Bir balayı biteydi en azından. Bir de balayı yani bu hani baktığın zaman. Ha, balayında değil, pardon. İki gün önce evlenen genç kadının aldatılma hikayesi sosyal medyaya damga vurdu diyor. Eşiyle birlikte yemek yediği sırada masalarına oturan bir arkadaşının kendisine attığı bir mesaj sayesinde aldatıldığını öğrenen genç kadına destek mesajları yağdı. Bir dakika, nasıl? Eşiyle birlikte yemek yiyor, tamam. O sırada masasında bir arkadaşı geliyor. Ulan arkadaşa bak. Yuva yıkan. Çiyan. Yılan. Eşiyle yemek yerken masaya geliyor. Bak hiç beklememiş. Hani soğusun diye beklememiş. Hemen baba bak şuna, bak şuna. Seninki neler yapmış. Hey gidi hey diye. Söylememesi mi lazım? Yani evet, söyleyebilir, o ayrı bir şey de. Hani onu da orada yapma bari. Tamam, arkadaşındır, çok seviyorsundur, çok değerlidir senin için. Tabii ki bu aldatma mevzu hoş bir şey değil. Şimdi hani şey yap, bir az sabret, söylersin yine. Henüz iki günlük evli olan genç bir kadın eşiyle balayındayken aldatıldığını öğrendi. Ama bu şey düğünden önce anladığım kadarıyla, yani balayı sırasında değil. Aldatılma hikayesini bir sosyal medya platformundan paylaşan, adeta içini döken genç karına destek mesajları yağdı. Mesajı çok güzel bu arada. Tabii okumayacağız da. Gayet güzel anlatmış. İki gün geçmişken alınan ayrılık kararı ailelere nasıl açıklandı demiş. Ablacığım vallahi hiç düşünmeden söyleyeceksin. Yani nasıl açıklanır? Bu aldatmış deyip. Bilmiyordum ben de, yeni öğrendim. Hani keşke tabii hani iki gün önce öğrendim. Yani düğünden önce bu öğrenilmiş olsaydı, o ayrı bir şey de. Kısmet o güneymiş. Ha, şu da var mesela, o mesajı yetiştiren arkadaşı eğer bunu düğünden önce bilip de söylemediyse o bambaşka bir skandal. O artık şey yani, ayıbın daniskası artık yani. Bir insan hayatındaki insanı hem aldatıp hem neden evlenir diyor. Ya şimdi o iş öyle değil. Yani hem aldatıp niye evlenir dersen, şimdi evet dediğin doğru mudur? Doğru, ama şimdi ablam, şimdi aldatma mevzularına erkeklerle kadınların bakışı biraz farklı. İkisi de yanlış, bak ikisi de yanlış. Yani bu sakın ola şey düşünülmesin, hani böyle savunuyorsun. Hayır, asla. Şimdi farklı bakıldığı için mesela kadın diyor ki ya beni aldatmış ve benimle evleniyor. Bunu nasıl yapabilir diyor. Yapar. Bunu evlendikten sonra terbiyesiz. Bunu evlendikten sonra da yapıyorlar efendim, yapıyorlar. Fakat şimdi erkeklerde mevzu duygusal bir durum olmadığından dolayı buna bakış, yani bu aldatmaya bakış. Şimdi mesela hani... Bu abla da biraz şey, böyle bir isyan ettiriyor, haklı. Ama kadınlar bu işe daha duygusal baktığı için bu şekilde yazması da doğru mu? Doğru. Erkek hani ona böyle şey hani... Yani... Muhtemelen şu an erkek dinleyenler ne demek istediğimi anladı. Çok da derine inmek istemiyorum, çıkışı zor. Ama bakışla alakalı yani, sana olan sevgisinden giden bir şey yok yani. Veya seninle alakalı herhangi bir sorundan dolayı aldattı falan filan olayı değil. Sadece o, ama bu isyanında haklı mısın? Sonuna kadar haklısın, tekrar söylüyorum. Çok da iyi yapmışsın, affetmeyeceksin. Onu yapıyorsa, bak şimdi ne dedik iki saattir, işte hani bakış farklı, şu farklı, bu farklı falan filan dedik, ama onu yapıyorsa yakalanmayı göze alacak, bir. Yakalandıktan sonra tekme yemeyi göze alacak, bu iki. Ki ikisi de aynı anda olmuş zaten.
Bir de bu boyutu var yani işin. Bir de bunun tabii ki kanuni cezası var. Onu göze alacaksın. Şimdi hani tamam bakış farklı marklı diyoruz eyvallah da abi. Yani önemli olan diğerinin bakışı senin bu yaptığını görmemesi lazım. Gördükten sonra sıkıntı çok büyük bak onu da unutma yani. Tabii ki kadına destek mesajları yağmış haklı olarak. Erkek sosyal medya kullanıcılarından da kadınlardan da çok haklı bir yazmış, çok güzel bir yazmış, çok güzel bir yazı olmuş. En sonunda da Allah iyi insanlarla karşılaştırsın duası da bu yüzden var demiş kesinlikle inşallah herkesi. Herkesi temennimiz her daim bu yönde.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Murat Başaran manyak severim radyonuzdaydı. Efendim umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde bu şarkılarla. Ve sizler için seçmiş olduğumuz bu haberler tabii ki her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi Nihan Akın radyonuzda, duy beni.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam.

Tuğba Yurt Ne Mesele radyonuzdaydı. Efendim. Bakın WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım diyor. Yani niye bunun için mesela kafa yorayım ki, ben onu anlamadım. Ya da WhatsApp'ta bir insan bir insanı niye engeller? Yani çünkü WhatsApp hani tamam hani sosyal medya denebilir. Sosyal medya ağı içerisinde Meta'ya bağlı falan filan. İnternet üzerinden çalışıyor, tamam kabul. Ama WhatsApp'ta sen kafana göre ekleyemiyorsun mesela. Hani nedir? Instagram'dan bak, hoşuna gideni ekle. DM'yi patlat. Şimdi WhatsApp'ta bu böyle olmuyor. Hani kişinin numarasını biliyor olman lazım. Şimdi benim numaram rastgele birisinde olmaz. Şöyle olabilir. Hani işgüzar bir arkadaşım bana sormadan mesela numarayı paylaştıysa, ki işgüzar diyorum, sevmem. Bana mutlaka sorulması gerekiyor. Çünkü benden de herhangi birinin numarası istendiği zaman ben mutlaka o kişiye sorarım. Hani aralarında böyle samimiyet olsa bile, yani bir sohbet olsa bile mutlaka sorarım. Yani çaktırmadan sorarım. Mesela birisi atıyorum işte demiştir ki ya şunun numarası lazım, bana verir misin diye. Ben o mesajı görürüm, hemen diğer kişiye sorarım. Derim hani bu kişi numaranı istiyor, vereyim mi diye. Ver derse veririm. Bana da aynı şeyin yapılmasını isterim tabii doğal olarak. Bu telefon numaram benim, yani bu zırt pırt değiştireceğim bir şey değil. Sevmem de, benim kaç yılından beri net söyleyeyim, 99 yılından beri kullandığım numara benim bu. 1999'dan beri. Vallahi bak. Şimdi kalkıp da bunu ben her yerde olmasını istemem. Siz de istemez. Yani kimse istemez. Şimdi WhatsApp da böyle bir şey. Mesela ilk başlarda böyle WhatsApp yeni yayılmaya başladığı zamanlarda şöyle çok saçma bir soru vardı. Bu soruyla hiç karşı karşıya kaldınız mı? Özellikle sevgili kadın dinleyicilere soralım. Hani çünkü bu saçma soru genelde erkeklerden geliyor. Yani kadınlardan geldiği zaman cevap direkt zaten evet oluyor da. Mesela şey sorusu olurdu bu yıllar önce. Başınıza gelmiştir, duymuşsunuzdur bunu. WhatsApp var mı? Var. Ha iyi o zaman, tamam güzel. WhatsApp varsa güzel. Ya da şey mesela, WhatsApp'a ekle beni. Oğlum WhatsApp'a isimle ekleyemiyorsun. Numaranın rehberde kayıtlı olması gerekiyor. WhatsApp'a ekle beni. Şimdi o yüzden bu engelleme meselesi şu olabilir. Hani eski sevgili durumu olabilir belki. Hani eski sevgili artık eskimiştir. Hani nedir? Rehberden sileyim dersin. Nedir atıyorum, mesajlarından rahatsız olmuştur. Ve hani iletişim kopmuştur vesaire vesaire, çok şey olabilir. Silersin. Ondan sonra sildiğin zaman bu zaten WhatsApp'tan da gider. Mesela WhatsApp'ta ben birini engellediğimi hatırlamıyorum hiç. Ha nedir, zaman zaman mesela rehber kontrol yaparsın. Hani uzun zamandır görüşmediklerim vardır, artık numarası gitmiştir, silinmiştir. Mesela vardı bende. Arıyorsun, bu numara artık kullanılmamaktadır diyor mesela. Şimdi artık onu tutmanın da mantığı yok. Düşün bak, o kadar çok görüşmemişim ki, yıllar geçmiş. Bir şey oluyor, arıyorsun mesela, numara değişmiş. Hani ne o yeni numarasını vermiş, ne ben sormuşum falan filan. Şimdi WhatsApp'ta niye engelleyeyim? Ha, silersin sonra mesela şeydir. Hani taciz maciz vardır mesela. İşte diyorum hani numaranın, o yüzden telefon numarasının her yerde olmaması gerekiyor. Her yere verilmemesi gerekiyor. Burada da şey demiş, WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım? Yani WhatsApp'ta birinin beni engellemesi için sesli düşünüyorum. Radyo olduğu için şimdi görüntülü düşünmek zaten çok saçma. Hani düşünüyor figürü vermek çok saçma. Sesli düşünüyorum. Bir insanın WhatsApp'tan ya da rehberinden beni sildiğini ben niye merak edeyim? Hani diyorum ya, eski sevgilidir zaten siler, normaldir. Ben de silerim, normaldir. Hani nedir, iletişim yoktur uzun zamandır, silersin. Ya da bir organizasyon gereği bir numara paylaşımı olmuştur. Sonra bir daha hiç yoktur, hani onu yine silersin. Niye merak, dur bakayım şu benim numaramı, şu beni engellemiş mi? Veya işte bunun resmi görünmüyor artık, bir bakayım.
Neyse biz de bakalım. Sosyal medya platformları arasında yer alan en güzel mesajlaşma alanı WhatsApp olarak biliniyor. Çoğu kullanıcı gün içerisinde sıkça giriş yaparak rehberinde yer alan diğer kullanıcılarla mesajlaşıyor. Yoo. Ben o çoğu kullanıcıdan değilim. Aynı zamanda sesli ve görüntülü konuşma seçenekleri de güncel özellikler arasında yer alıyor.

0: kararlarını güncelledi. Bazı okullar taşındı, tahliye tedbirleri kısmen kaldırıldı veya devam ediyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece, orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece, orta şiddette yağmur etkili olacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece, orta şiddette yağmur görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlanarak yoğun bakıma alınmıştı. CHP'de kurultay için gereken imza sayısına ulaşıldı. Parti içinde kurultay yapılması için yeterli destek sağlanırken, süreç bundan sonra resmi işlemlerle devam edecek ve kararlar netleşecek. Ford Motor Company, ABD'de emniyet kemeri sorunu nedeniyle 419.967 aracını geri çağırıyor. NHTSA, kemerlerin düzgün çalışmaması halinde kaza anında yolcuların yaralanma riskinin arttığını belirtiyor. ÖSYM 7-8 Temmuz 2026 NATO zirvesi nedeniyle sınav takviminde değişiklik yaptı. MEB Akademi giriş sınavı, ALES, ÖABT ve YÖKDİL sınav tarihleri ileri tarihlere ertelendi, başvuru güncellemeleri sağlandı. İdil Keten evde botoks yaptırdıktan sonra göz kapağı düştü. İşlemi yapan kişi kendini doktor olarak tanıttı. Keten enfeksiyon ve yanlış enjeksiyon nedeniyle şikayetçi olup cezalandırılmasını istedi.
1: Spor.
0: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası için ABD'ye özel uçakla giderek Florida'da indi. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yetkililer karşıladı, taraftarlar destek verdi. Çorum FK Süper Lig'de kaleci transferi için Eyüpspor'dan Felipe ve Fenerbahçe'den İrfan Can Egribayat'ı listesine aldı. Performansları değerlendiriliyor. Al Nassr'da Yıldız Kingsley Coman 16 gol ve 12 asistle dikkat çekiyor. Avrupa'ya dönmek isteyen Coman Galatasaray'a önerildi. Jo Honduran da Sarı Kırmızılılara teklif edildi.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6.649 lira 11 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

bir karı kaşık. Melisa Şirin, Tanrı'dan Diledim radyonuzdaydı. Allah Allah. Efendim bakınız, boy farkı iş hayatınızı nasıl etkiliyor demiş. Bence ne yaptığın önemli yani. İnsanlar arasındaki boy farkı sosyal hayatta kimi zaman espri konusu olsa da boy ayrımcılığı bununla da kalmıyor. İş hayatındaki konumunuzun etkilenmesine ve ön yargıların güçlenmesine sebep oluyor demiş. Bak işte araştırmalara göre boy farkının kariyer üzerindeki önemi diyor. Boyunuz uzunsa bel fıtığı yaşama riskiniz fazla oluyor iş yerinde. Ben önce bir bunu söyleyeyim. Ben buradan bir konuya gireyim. Boyunuz yalnızca bir sayıdan ibaret gibi görünse de yapılan araştırmalar bireyler arasındaki boy farkının boy ayrımcılığına neden olduğunu ve iş hayatını şekillendirmede etkili olduğunu ortaya koyuyor. Ben hala efendim boy... Bunun çok önemli... Kişilerin boyuna göre yargılama durumu saptaması en zor alanlardan biri. Tamam geçelim, detayları geçelim, sadede gelelim. Bak boy ayrımcılığı yapılıyor denmiş. Uzun boylular daha çok kazanıyor. Bence tam olarak öyle değil. Ben ne kısa boylular gördüm. BBC'de yayınlanan habere göre uzun boylu insanların daha yüksek gelire sahip olduğu belirtiliyor. İşe alımlarda ise daha uzun boylu adayların tercih edildiği ve boy uzunluğunun terfi fırsatlarını da etkilediği ortaya konuyor denmiş. Yönetici özellikleri daha yüksek demiş. Bak mesela hani şey mi, böyle biraz böyle iri göründüğü için mi? Uzun boylu erkek ve kadınların daha çok lider olarak algılandığı da ulaşılan tespitler arasında yer alıyor. Çok enteresan. Boyu uzun kişileri daha baskın, zeki ve sağlıklı bulduğumuz ve özellikle uzun boylu erkeklerin yönetici pozisyonlarına gelme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğümüzde ulaşılan yargılar arasında. Yani bunu düşündüğümüz değil, bu gördüğümüzde diyebiliriz buna. Aklımda bir örnek var. Boy ayrımcılığının gizli bir ön yargı olduğu ve bilinçaltımızdaki fikirlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani hiç kimse sırf birinin boyu uzun diye daha iyi bir lider olacağını düşünmüyor. Sadece bilinçaltı, bak hani şey değil, bu uzun boylu bundan kesin lider olur demiyorsun ama bilinçaltın bunu söylüyor, çaktırmadan kulağına fısıldıyor. Kilo veya güzellik gibi konularda da sık ayrımcılık yapabiliyoruz demiş. Yani hayatımız ayrımcılıkla geçiyor iş hayatında. Boy ayrımcılığında ise belirli boy özelliğine sahip insanların diğerlerinden daha iyi olduğuna inanıyoruz demiş. Bak, Haifa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Ömer Kimhi, boy ayrımcılığının temelinin hayvanlar aleminde boy ve gücün önemi nedeniyle evrimsel önyargılara dayandığına inanıyor. Yani bak, yazılı herhangi bir şey yok, bu da evrimsel dediği mevzu, hani hayvanlardan gelen, bize de oradan geçen. Ama bizde farklı sözler de var hani biliyorsunuz. Neydi? Devenin boyu da var. Mesela onu eşekle falan kıyaslama durum vardı. Çok hoş değil onlar. Onlar çok hani toplum bazında duymak istediğimiz şeyler değil. Bizde yani sulak arazide yetiştiğin zaman biraz. Kimiye göre eğer çalışma arkadaşlarınızla kıyaslandığında daha iriyseniz grubun lideri olma ihtimaliniz daha yüksek görünüyor. Her ne kadar günümüz modern dünyasında böylesi bir yargı mantıksız gibi görünse de boyu otorite, güç ve daha yüksek bir konumla bağdaştırmaya devam ediyoruz demiş. Yani mantık falan kabul etmiyor bak. Yazılı hiçbir şey yok. Böyle bir eğitim yok. Lakin kabul edilen bu. Liverpool Hope Üniversitesi'nden Doktor Erin, modern toplumda boy ayrımcılığını pekiştirmenin birçok yolu olduğunu söylemiş o da. Erin'e göre her ülkenin kendine has bazı boy standartları bulunuyor ve bu herkesin olması gereken boy haline geliyor. Eğer bunun altındaysak kendimize bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyoruz ama uzunluğa saygı duymaya devam ediyoruz demiş. Canım çocukken azıcık basket oynasaydın sen de. Tamam, genlerle de alakası var eyvallah da az böyle bir fileye de bir yükseleydin yani potaya. Uzun boylu insanları daha becerikli, risklere karşı daha toleranslı, baskın, olağanüstü yetenekli, olağanüstü. Ve hatta karizmatik olarak görürüz denmiş. Yani böyle bir şeyden bahsediyorlar ama çevremizde bu ne kadar geçerli?
Hani ilk belki mesela şu olabilir. İlk etapta belki bu geçerli olabilir. İlk baktığında iş hayatından bahsediyor. Ama hani devamına baktığında bu şekilde gitmeyebilir bu iş. Yani tamam ilk etapta uzun boylu gelmişsin. Hani, aa bu olur falan filan deyip. Sonrasında mesela ya arkadaş bunu da böyle aldık ama. Hiç beklediğimiz gibi çıkmadı da denebilir. Yani hani bu ihtimali de göz ardı etmemek lazım.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Zine Salih Deli Divanenimle radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçe ve balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legnohome Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları

0: ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Haftanın ortancası, günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu çarşambaya keyif verelim diye hayatın ritmine başlayalım o halde. Günün iki saatini birlikte paylaşacağız ve tabii ki bizi dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Bugün de yüzünüzü gülümseten haberlerle, bugün de duymak istediğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor. Ben Reynen, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde. Dop dolu bir iki saat var. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Yine bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimizi belki de tekrar edeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalamak isterseniz ben Reynen, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Berkay, geçen sene çıkarttığı Sensiz'le radyolarınızdaydı. Geçen yıl 2025'te Sensiz'le bol bol dinledik. Bu yılda Berkay'ı bu yazda Bol Bol Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dinleyeceğiz. Yepyeni bir şarkı paylaştı Berkay. Bugüne kadar çıkarttığı hitlerle milyonlarca dinlenmeye ulaşan, geniş kitlelere ulaşan Berkay, yeni çalışmasıyla bir kez daha yazın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Aslanlar Doğuyor, yepyeni yazlık Berkay şarkısı olarak paylaşıldı. Sensiz de dinlemişken hatırlatmış olayım. Bu arada şarkıda aşkta korkaklar ölür ama kalpte yeni aslanlar doğuyor sözüyle öne çıkacak şarkı. Bu yaz bol bol dinleyeceğiz, haberiniz olsun. Yeni şarkı paylaşılmış. Biz Sensiz'le geçen senenin şarkısıyla dinledik ama önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla da konuk edeceğiz kendisini. Peki Hadise'yle devam edelim iyi müziğe. Hadise'nin de merakla beklenen yeni albümü H dinleyicisiyle buluştu. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm. Yayınlandığı gün itibariyle de sadece Türkiye'de değil, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de, Azerbaycan'da, Orta Doğu'da pek çok ülkede dijital platformlarda öne çıktı. 14 şarkılık Hadise albümünde pek çok önemli isimle çalıştığını hatırlatalım. Hadise'yi Sevmiyor'yla konuk edelim.

Şimdi bugün günlerden çarşamba, bayram çoktan geride kaldı ama siz bayram sonrasında tartıya çıkıp da kilo almış mıyım diye kontrol ettiğinizde tartıda bir 2-3 kilo fazla görüyorsanız eğer hemen endişelenmeyin. Öyle kilo alımı 1-2 günde olmuyor. O muhtemelen olsa olsa ödem. Zaten biliyorsunuz güzel kızlar, yakışıklı erkekler kilo almazlar, ödem tutar vücutları. Sonrasında biraz detoks programlarına uyduğunuzda o ödemleri atarsınız ama şaka bir yana gerçekten öyle. Bayram boyunca tatlı hamur işi vesaire çok fazla yemek yediyseniz, kaçırdıysanız ipin ucunu, uzmanlar bayram dönemindeki bu kilo artışının aslında kilo olmadığını, yağ olarak kilo almadığımızı henüz, çünkü yağ olarak kilo olması biraz uzun zamanı yayılıyor, büyük bir ihtimalle ödemden kaynaklandığını söylüyorlar ama işte o ödemi de atmazsanız sonra vücut onu yağ çevirmesin aman diye de ekliyorlar. Bayram sonrası gördüğünüz 2-3 kilo fazla için endişelenmeyin. Bol bol yürüyüş yapın, dans edin. Bir de biraz da detoks yapmayı ihmal etmeyin.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

İnsanoğlunun en güzel zamanı hangi dönemdedir sizce? Çocukluk mu, bebeklik mi, ergenlik mi, orta yaşlar mı, ilerleyen yaşlar mı, hangi yaşlar? Şöyle yaşınız 40-45'i aştıysa büyük bir ihtimalle 20'leri özleyeceksiniz, 30'ları özleyeceksiniz. İşte o yıllar hala ergenlik olarak kabul ediliyor. Ergenlik döneminin 18'li yaşların sonunda tamamlandığı düşünülse de yeni araştırmalar bu algıyı değiştirecek tarzda. Çünkü beyin gelişimimizin sanılandan daha uzun sürdüğünü ortaya çıkartan bu yeni araştırma, ergenliğin 30'lu yaşlara kadar devam edebildiğini söylemiş. Uzmanlara göre bu dönemde gençlere verilen sorumluluklar, aile tutumları, hedefler bu süreci belirleyici olarak ortaya çıkartmış. Yani dolayısıyla beyin gelişimini tamamlayabilmek için, ergenliği atlatabilmek için biraz daha fazla sorumluluk almak, hayattan biraz daha fazla ders çıkartmak gerekiyor buradan anladığım kadarıyla. 18'lerde öyle bir anda bıçak gibi kesilmiyor, ergenlik 30'lara kadar devam ediyormuş. Yani 30'lara kadar hala genciz.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Birisi size kaç yaşındasın diye sorduğunuzda hangi yaşınızı söylüyorsunuz? Yani insanın bir tane yaşı vardır, kaç tane yaş söyleyeceğim diyenler vardır aranızda. Aslında birden fazla yaşımız var. Fizyolojik yaşımız, biyolojik yaşımız, bir de takvim yaşımız, kronolojik yaşımız yani. Takvim yaşı biliyorsunuz her sene birer yaş yaşlanıyor. Fakat işte fizyolojik ve biyolojik yaşın aslında yaşlanmadığını, ilerlemediğini ya da bazılarında daha hızlı ilerlediğini söylüyorlar. Yani siz kendinize iyi bakarsanız vücudunuz ya genç kalıyor ya hızlı yaşlanıyor. Yaşınız mesela 45 fakat fizyolojik yaşınız hala 30'larda olabilir. Yaşınız 45 fakat 50'lerin üzerinde olabilir fizyolojik, biyolojik yaşınız. Dolayısıyla biraz genler, mutasyonlar, kendinize iyi bakmak, hayattan zevk almak derken kronolojik yaşınızla biyolojik yaşınızın aynı olmadığını siz de fark edeceksiniz. Birisi size yaşınızı sorduğunda siz en güzeli hissettiğiniz yaşı söyleyin.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Uykunuzu aldınız mı? İyi uyuyabildiniz mi? Rahat uyuyabildiniz mi? Daha da önemlisi en azından 8 saat, 6 ila 8 saat arasında uyuyabildiniz mi? Fakat size 8 saat uyku kuralının aslında o kadar önemli olmadığını söylesem, yıllardır sağlıklı yaşamın temel kurallarından biri olarak görülen 8 saat uyku ezberinin yeni araştırmalarla yeniden tartışmaya açıldığını söylüyorum. Çünkü bilim insanlarına göre hem az uyku hem de fazla uyku vücudumuzun biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Peki sağlıklı yaşlanma için en ideal uyku saati ne kadar? Kaç saat uyumalıyız? Yeni araştırmada 6,4 ila 7,8 saat arasında uyumanın yeterli olduğunu söylüyorlar. Daha önce de bu araştırmayı tam olarak şöyle açıklamışlardı. 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika uykunun yeterli olduğunu söylüyorlar. Peki sizin vücudunuza, biyolojik yaşınıza, sağlığınıza en uygun uyku saati kaç saat? Bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor çünkü.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece. Orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün hava parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Orta şiddette yağmur etkili olacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 21 derece. Orta şiddette yağmur görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Niksar Kaymakamlığı, Belediyesi ve Nidost İşbirliği ile 7 Haziran'da 23. Keltepe İzci Yürüyüşü düzenleniyor. Katılımcılar profesyonel rehberlerle zirveye güvenle yürüyecek. Tokat Valiliği, olumsuz hava ve su taşkını riskine karşı tahliye ve eğitim kararlarını güncelledi. Bazı okullar taşındı, tahliye tedbirleri kısmen kaldırıldı veya devam ediyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.

0: Kaya boğdu, duruşmaya yakınları katıldı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan mahalle sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı. Vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzaklaştırarak doğal ortamına bıraktı. Havaların ısınması yılanların uyanmasına neden oldu. Spor. Beşiktaş Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için Chelsea ile transferde yarışıyor. Benfica 40 milyon euro bonservis talep ederken Beşiktaş teklifini revize ediyor. LeBron James'in 52.6 milyon dolarlık sözleşmesi sona eriyor. Ekibi spekülasyon yapmamayı istedi. Kararını Ağustos'a kadar açıklamayabilir, maaş konusunda piyasa değerinin altında anlaşma istemiyor. New York Knicks pivotu Mitchell Robinson kırık parmağına rağmen NBA finalleri öncesi antrenmanda yer aldı ve takımın en önemli oyuncusu olarak dikkat çekti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6668 lira 29 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

İyi bir uykudan bahsettik ya biraz önce, iyi bir uykunun kaç saat olması gerektiğinden bahsettik. Bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Vücudun günün yorgunluğuna göre değişkenlik gösterebiliyor ama uykuya kolay dalabilmek herkes için aynı yöntemlerle daha kolay hale gelebiliyor. Misal gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün, yorganın altından illa bir ayağınızı, bir parmağınızı dışarı çıkartıyorsanız eğer, aslında bu vücudumuzun hızlı uykuya dalmak ve deliksiz uyumak için kullandığı gizli bir soğutma ve termostat sistemiymiş. Yani beynimiz uyku moduna geçtiği vakit uyku hormonu salgılanması için vücut ısımızın yaklaşık yarım ila bir derece düşmesi gerekiyormuş. Eğer siz yorganın altında vücut ısınızı yüksek tutarsanız beyniniz uyanık kalır diyorlar. Bu yüzden eğer yorganı üstünüze çekseniz de, gerçi havalar artık ısındı, yorgan kullanmıyoruz muhtemelen ama neyse, pikeyi üstünüze çekseniz de ayağınızı dışarıda bırakıyorsanız eğer, vücudumuzun gizli soğutma sistemi sayesinde uykuya dalmak içinmiş bu. Aklınızda olsun. Bu yüzden ayağı parmağı açık olanları zorla kapatmaya çalışmayın.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Müzik dünyası yaz gelmişken yepyeni yazlık şarkılarla yazı serinletmeye başladı bile. Aynanın 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında birbirinden değerli isimlerin Ayna şarkılarını seslendirdiğini duymuşsunuzdur. İşte 30. yıl anı albümü için Melis Fis de Tırtıl şarkısını seslendirmiş. Teoman'ın Denizi Bulana Kadar şarkısındaki yorumunun ardından Melis Fis'in seslendirdiği Tırtıl şarkısıyla 30. yıl anı albümündeki hitler paylaşılmaya devam ediyor ki Türk rock müziğinin köklü gruplarından Ayna'nın en sevilen şarkılarını en sevilen sesler seslendiriyor. 30. yılını taçlandırdığı bu dev albüm projesinde Melis Fis'in güçlü ve modern vokaliyle Tırtıl şarkısı yeniden hayat buluyor, haberiniz olsun. Erhan Güler Yüz'ün yazıp bestelediği bu kült eser Melis Fis'in enerjisiyle özgün yorumuyla 30. yıl ana albümünün dikkat çeken çalışmalarından biri olarak albümün ikinci şarkısı olarak dikkat çekiyor. Hatırlatmış olalım, Melis Fis'le devam edelim. Kara kedi girmesin aramıza.

Şimdi tabii dijitalleşen dünyada en çok mesajlaşma insanlar arasındaki iletişimde birinci sırada. Fakat birinci iletişim aracı mesajlaşma olsa da uzmanlar telefon görüşmelerinin azalmasıyla birlikte ikili ilişkilerde ciddi bir kopuş ve yanlış anlaşılmalar silsilesi ortaya çıktığını söylüyorlar. Terapistlere göre bazı mevzuları mesajlarda konuşmamak gerekiyormuş. Çünkü yani karşı taraf sizin beden dilinizi görmüyor, ses tonunuzu duymuyor, vurguları duymuyor. Dolayısıyla duyarak, kelimelerle anlatacağınız şeyleri yazarak anlattığınızda karşı taraf yanlış anlayabiliyor. Yanlış anlatabiliyorsunuz. İşte bu yüzden bazı mevzuları mesajlarda konuşmamak gerekiyormuş. Hayır, böyle kısa hal hatır sorarsınız, günlük plan yaparsınız, ciddi bir konuşma olmaz, o zaman mesajlaşın tabii ki, ama mevzu ciddiyse mesajla halletmeyin o ciddi mevzuları diyorlar. Birebir görüşün. En azından hiç değilse sesinizi duyurun, karşı tarafında sesini duyun. Duygusal derinlik gerektiren konularda, çatışma çözümlerinde, özür dileme süreçlerinde kesinlikle sesinizi duyurun. Eğer ilişkinizi önemsiyorsanız telefon açın, hatta yanına gidin diyorlar. İkili ilişkilerdeki bu kopuş ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için hem sesini duyun hem sesinizi duyurun diyeyim ben de. Her zaman her şeyi mesajda anlatamıyoruz. En azından doğru anlaşılmıyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Günde kaç saat sosyal medyada vakit geçirdiğinize hiç baktınız mı? Büyük bir ihtimalle ekran sürenize bakmışsınızdır. Ekran sürenize baktığınızda ekran sürenizin azaltılması gerektiğini de fark etmişsinizdir. Peki o halde bir araştırmayla taçlandırayım bu mevzuyu. Zira yapılan yeni araştırmalar sosyal medya kullanımının günde yarım saatle sınırlandırılması gerektiğini söylüyorlar. Yeter mi yarım saat? Yani yeter bence. Ancak eğer yarım saatten fazla kullanırsanız depresyon riski, anksiyete yükseliyormuş. Hatta gençleri araştırmışlar. Günde sadece 30 dakika sosyal medyada haşır neşir olan gençlerin anksiyete ve depresyonun %40'a kadar azaldığını tespit etmişler. İşte bu yüzden kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız ne kadar az kullanırsanız sosyal medyayı o kadar mutlusunuz diyeyim ben de.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında günün iki saatini paylaştık. Günü daha keyifli hale getirdik mi? Bence getirdik. Siz de her gün günden keyif almak isterseniz hayatın ritminde olsun kulağınız. Yarın yine görüşeceğiz ama bugünlük hoşça kalın diyelim. Biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararın gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetlemeye yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merceğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlü Erde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerine yer verdi.
2: Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride bir

0: 1.618 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi Sanayi Girişi'ndeki Sanayi Bellona'ya,

0: ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'ndaki şube bellonamıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
0: 0555 463 77 77.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
4: Pop 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
3: 5 numara.
6: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
5: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
3: 4 numara.
7: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
5: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
7: Yanıyor.

0: iki numaradan.
1: İki numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta yarın hava genellikle güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta yarın hafif yağmurlu ve kısmen güneşli hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Gür Yıldız beldesinde kiraz, erik ve tokat yaprağı hasadında üreticilerle buluşarak bereketli topraklarda emeğin ürüne dönüştüğünü vurguladı. Tokat'ta taşkının ardından Yeşilırmak'ta su seviyesi düştü. Hıdırlı Köprüsü çevresinde kum ve çakıl yığınları oluştu. Irmak yatağında belirgin değişimler yaşandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavının giriş belgelerini e-okul mbgov.dtr adresinden yayımladı. Fotoğraflı belgeler 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerinden onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. CHP'de Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ilk grup toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun onayı olmadan toplantı tartışıldı. Özel iktidara yürüyüş çağrısı yaparak kurultay talebini yineledi ve sert eleştirilerde bulundu. İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış, rögarların taşmasına ve su birikintilerine yol açarak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar iş yerlerine sığınırken sürücüler trafikte zorlandı. İBB davasının 44. gününde tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü, eşi Dilek İmamoğlu'nun "Seni seviyorum sevgilim" pankartıyla kutlandı. İmamoğlu'nun esprisi mahkeme salonunu kahkahaya boğdu. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 metre uzunluğundaki yılan mahalle sakinleri tarafından görülerek korku ve paniğe yol açtı. Vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzaklaştırarak doğaya bıraktı. Havaların ısınması etkili oldu.
0: Spor.
1: Arhavi'de düzenlenen 14. Grassroots Futbol Şenliği'nde 6-10 yaş arası yaklaşık 200 öğrenci etik değerlerle spor yaparak dostluk ve centilmenlik kazandı. Sidney Cabral Trabzonspor için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolleri ve imza süreci bekleniyor. Benfica'ya 6 milyon euro bonservis ödenecek 4 yıllık sözleşme planlanıyor. Göztepe İngiltere Championship ekibi Bristol City'nin İrlandalı golcüsü Sinclair Armstrong'u 1,5 milyon sterline transfer ederek kadrosuna kattı. Armstrong yeni sezonda takımın gol ayağı olacak.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220

0: 0022 Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Yaşıyorum ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
2: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister Stadyum Arkası, Behzat Bulvarı

0: sana.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Reklam.

0: zaman anlarız çıkart şüphelerini.
1: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: etmeyin.
1: Ve balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı

0: Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta. Meşhur Adana Kebap. Lezzetin tek durağı.
1: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji.
2: Saat 17.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararın gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetlemeye yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merceğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlü Erde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD'la ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerine yer verdi.
6: Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik? Yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
7: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Rabarba. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.
1: Hiçbir zaman affetmedim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Aldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Korumaları Can Polat ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Zanlı kaçtı, polis soruşturma başlattı. Dilan Polat canlı yayında yaşananları anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavının giriş belgelerini e-okul mb.gov.tr adresinden yayımladı. Fotoğraflı belgeler 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerinden onaylı şekilde teslim edilecek. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş ABD'den Türkiye'ye iade edilecek. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini ileri sürüyor. Dosyada 15 şüpheliden 12'si tutuklu, 3'ü adli kontrol altında. Emekli polis Faruk Kayhan, para isteyen uyuşturucu bağımlısı oğlu Ahmet Kağan Kayhan'ı reddedince tartıştı. Bıçakla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü, başında bekleyip polisi arayarak teslim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu belirterek muhalefetin gündeminde sadece koltuk kavgası olduğunu vurguladı. Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık Victor Nelson'u kesinlikle takımda istemediğini yönetime iletti. Nelson'un sözleşmesi devam ediyor, transfer veya fesih planlanıyor. İstanbul Emniyeti, yasa dışı bahis ve kaçak maç yayını yapan Selçuk Yılmaz'ı evinde gözaltına aldı. Yılmaz, suçlamaları reddetti, gelirini dövüş okulundan sağladığını söyledi. Oklahoma City Thunder, maaş artışlarına rağmen Alex Caruso'yu çekirdek kadroda dokunulmaz sayıyor. Caruso, liderliği ve performansıyla takımda önemli yer tutuyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6676 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Gür Yıldız Beldesi'nde kiraz, erik ve tokat yaprağı hasadında üreticilerle buluşarak bereketli topraklarda emeğin ürüne dönüştüğünü vurguladı. Tokat'ta taşkının ardından Yeşilırmak'ta su seviyesi düştü, Hıdırlı Köprüsü çevresinde kum ve çakıl yığınları oluştu, Irmak Yatağı'nda belirgin değişimler yaşandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta yarın hava genellikle güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta yarın hafif yağmurlu ve kısmen güneşli hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 24 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır evi çaycığıyla,
2: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Maksimum müzik.
3: Sinerji. Radyo Sinerji.

0: 的阿香。
1: Ne kadar güzel, ne kadar yüce, aşık oldum, aşık oldum.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışlarını her yıl geleneksel olarak bahar aylarında gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl 5 milyar dolarlık yatırımla 6818 megawatt kurulu güce sahip tesisleri devreye aldıklarını hatırlatarak, bugün de 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan ve kimliği belirlenemediği için Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesiyle kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti.
2: Spor.
1: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye

0: Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı

0: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
2: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda bugün de her gün olduğu gibi Şarkılar Bizi Söyler programı tam saatinde başladı. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Efendim, günü renklendirmek, gününüze güzellik katmak adına bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında geçmişten bugüne en güzel sanat müziği örnekleriyle programımızı başlattık ve devam ediyoruz. Şu dakikalarda çok güzel bir potpourri eser paylaşacağım. Sevgili Hülya Sözer'e kulak vereceğiz. Gözlerim geçmiyor kardan ve odasına girdim, fincan elinde diyecek sanatçımız.

Farklı makamlardan, farklı seslerden ama her zaman içimizi güzelleştiren en güzel sanat müziği eserleriyle Şarkılar Bizi Söyler programı günün bu dakikalarını eşlik etmeye devam ediyor. Yine farklı bir makama geçeceğiz. Gerdane makamında güzel bir eserle devam edeceğiz efendim. Gül Yazıcı seslendirecek bu güzel eserimizi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Biliyorsunuz ki sanat müziği eserlerimizin çoğunluğu nostaljik Yeşilçam filmlerinde çok fazla geçmiştir. Özellikle bazı şarkıları hem yorumcular seslendirmiştir ve oyuncular seslendirmiştir efendim. Bizler bu şarkıyı kimle tanıdık? Birazdan dinleyeceğiniz şarkıyı sevgili rahmetli Adile Naşit'le tanıdık. Ah gece gelme gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım vay vay. Yüce Dağ başında harman geç olur ve bu güzel eserimizi Meral Azizoğlu yorumundan paylaşıyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda birlikteliğimiz seçmiş olduğumuz keyifli sanat müziği eşliğinde en güzel şarkılarla devam ediyor efendim. Yine çok güzel eserler var listemde ve sizlerin de tavsiye ettiği çok güzel eserler var. Bu güzel tavsiye eserlerimizden bir tanesini de dilerseniz Muazzez Ersoy yorumundan paylaşalım.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Bugün de güzel bir programdı. Bugün de güzel bir programın sonuna geldik. Şarkılar Bizi Söyler programındaydınız. Bölgenin ve şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonundaydınız. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız aynı frekansta. O halde yeni bir programda görüşünceye dek mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık

0: Geçmişe kulak ver.
1: Hiçbir zaman affetme.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

kimse gönül kaymasın. Bir gün gideceğim buradan.